yaprağını avliyalar gözge sürtgen ey vatan Şevkedini sağ kran balen tükgen ey vatan Taleyinge büyük serban ata etmiş yaratgen Kança yıllar sınavıdan aman otgen ey vatan

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozo, kara alı bollu maktabdan kaçıyordu mu?
1: He, maktabdan. Vastaki. Şu maktab davır zor davır diye, doğru mu?
4: Ozon, nimasini aytasan, ayniqsa hali sinfdoshlaring bilan borib pirashkali ishlar, haligi dars paytida baholar talashishlar, o'shani aytmaysanmi?
1: Voy, o'zi siz biror marta bo'lsa ham 5 baho olganmisiz?
4: Voy, nima deyapsan, ozon, men olaylik 5, hamma 5 meniki edi. Ayniqsa-chi haligi algebra, sen uni tushunmaysan. Matematika bor, matematika bilan adabiyotdan yomon ham o'qib yurardim, bor sinfdoshlarim ichida birinchi edim men.
1: Yo'g'e.
4: Nimaga ishonmaysan? Ozob, san ham biror narsa bo'yicha sinfdoshlaring orasida birinchi bo'lganmisan?
1: Mamma, nima desamkin? Hozir aytsam umuman ishonmaysiz.
4: Yo'g'e, nima san shunchalik geniy bo'lganmisan? Hamma narsadan zo'r o'qiganman demoqchimisan? Tanish ishonmayman unaqa desam.
1: Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Vostaki, prosta bor-ku, anaqa qo'ng'iroq chalinadi-ku darsdan chiqish bo'yicha. O'shanda birinchidim. Vostaki, ayniqsa-chi darsdan qochish bo'yicha rekord qo'yganman.
4: Vo, quyon, gapiyorsan.

0: ich.
1: Bir kişi dostiga, bugün birga ovqatlanmaymizmi? Nega? Bugun sensiz ovqatlana olmaydiganga o'xshayman.
2: Har kuni o'zing ovqatlanarding-ku.
1: Bilasanmi, bugun pulim yo'q-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bittasi mana hozirgi keyingi paytda shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, baland-baland uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yuribsizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan, qalaysan, tinchlikmi, nima gap?" desam, "Ana u Anvar aka, uylar qayerda?" debdi. Deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib, "Ana u birinchi etajni ko'ryapsanmi?" o'sha deymish.

0: kesip koyup da avtobüs gidiyormuş.
1: Hangi ama? Ustaları.
2: Tüyanı bolası onasından söyletgemiz. Ona ne mi için bizde labımız tişikti otta labı çırağıydı. Dese endi bilesem bolam. Biz tiken yiyem yiyoramız. Hemen arsan yiyip gidiyoram. Şu için bizde labımız şuna kadese. Onda ne mi için bizde tüyalarımız, tırnaklarımız iki tamamı üstken tişikti otta ki çırağıydı dese. Endi bilesem mi bolam? Biz kumlardan, loylardan hemen yoktan yürüp gidiyoramız. Şu için dese. Anladın mı ki? Bizi yiyirken biz ne? Çunkur, dün kayıp çıkan attaki çırağıydı desem. Şimdi biz bir su içse 40 kullap su içmeyemiz de çidamlıyımız desem. Tüyanı bolası. Onası ki karab. Oye, bolanı bize ki neme gerek bu? Zapark deseymiş ki demiş. Ona oğlu ki kaçan uylanasın? Kız yok mu? Şu bronte kız topanmadın mı? Dese, oycan şu yapızı bilerdim o şu deysiz de. Mayli, ma uylanım. Aytken kunuzge töydü bilgiliyemiz. Fakat bitten arsam. Bir nasıl koyuluk olardım. Kaynağına bulan kelinini tuprağı bitti cöyde olingen deyişken. Şu bitten arsam sana mokşum hanım. Ben o zaman seni bilip üçte kızı top geldim. Bana şu uydu işte üçte kız oturuptu. Eğer ben uylanadigen kız kaysiligini topsayız, beş getirdim oycan dese. Ona hem rastan mı dedi? Şimdi uyuya kırıp, kaytıp şimdi çıkıp ortadaki kızıl köyleyelim mi oğlum desin. Oycan koyduk oğlum lekin. Bir romantik kurmayacaksın. Resmini yapıp gelip kursatmayacaksın bana. Hayırdan bildiniz desin. Oyuyam şimdi yıkarım. Oğlum uşengi karasam niye rüm çıkayıp demiş.
1: Sen gama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş Aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş Aile.
3: Az aşk. Oy az aşk.
1: Voy nimeye bakırası, sikir o gapri uyganıp gitedi.
3: Az adı, ne kurtarıp sen bu hanede?
1: Ko'rmayapsiz mi? Jiyaniz uxlayapti. Shunga qarab o'tiribman.
3: Nima? Jiyanim boshida qarab o'tirmasang, jiyanim uxlamaydimi?
1: Yo'q, ostaki marsidan uxlayveradi. Faqat xavotirlanmanda.
3: Nimaga xavotirlanasan?
1: Yo'q, ostaki o'zingiz o'ylab ko'ring. Men chiqib ketsam, jiyaniz yiqilib tushsa kravatdan, eshitmay qolsam keyin yomon bo'ladi.
3: Voy, duvar, shu ham muammomi. Buni yo'l olsan.
1: Voy, qanaqasiga?
3: Mana qara, kravatni tegidagi turgan gilamni olib qo'ysang, pol ochiladi. Keyin jiyanim yiqilsa, albatta ovozi chiqadi.
1: Yashang.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ulbat şerborku bir piyola. Ya bızlar ki pulsa. Yok. Altın ne miydi?
3: Esizle çıkıp kaldı.
2: Mas bulbul. Yok. Mayın cillerini silekin keler. O yoğunu uzatkeni içi yutasan bir gam. Seni boşkalarge bilmez man hiç am.
3: Hadi.
2: Man çatçı oyuncağım ayıksam.
4: Hormeli hormeli bollar ya. Ülpatla yakşımız mı?
2: Kilik kilik.
4: Aa bu can zoru var. Baz mı canım şiddetler?
5: Kuy. Sen son gün için.
2: Son çıkan.
4: Ya ya ya. Ya ya ya.
5: Al al al.
4: Bugün uçamayma ya ya.
2: Doktor, ben sana bir tek yapı et vereyim.
5: Et vereyim.
2: Bir odam borayken de umuman içmezken. Yere bir de odam borayken, o içerken.
5: Herkini içerken.
2: Herkini içerken. Kim? O işi içmeken bırakıp olupdu de.
4: Panakalı boladı.
2: Maşını olup getirdi.
4: Kim onu varıptı?
2: O işi içken onu varıptı de.
4: İçmeken hem içkenen olupdu mu?
2: İkene sen olupdu, içken olur olupdu demek. İçesem mi içmeysem bari öylesen de.
4: Ha?
2: Ki?
4: Hey Rahman, vino iç, arak iç, yavyağına karab içi deyişedin. Maslik bu, paslik. Manzlana oşka yetişe gülün. Maylı, ertele bu otiler.
2: Tahta, ulpa, pas dedin bizi.
5: İçemiz ey.
2: Pas dedin mi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yine ben cide köp gaplarda getirişim mümkün. Alkagalizm akıbatıdan bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşurhandan bitti. Alkaç kaçıp getirdim. Yap yalangaç kaçıp getirdim. Onasıdan kandı doğulgen bu soğuşan daha çok kaçıp getirdim. Daşı bittikten azsa kemice kaçıp getirdim. Doğru katta yoldu. Kesi oturup restoranını bu pitike kiri bağırdı. Yap yalangaç kadın. Huldu üstü üstü başları bu adam da bu pitike kadar 100 gram arağından kuyduktu. Bu pitike halini görüp yok buraya işkilip tinçlik olsun da. Tülpaklıyla bakardı. Kuyu verse kolu görüp. Yine kuy, yine az yine kuy. Üstörmette kuyu beri ölüp diyor, bu piçiyen bakavup paptalikini tomaşakı. Yok bre. Dese bu yetermiş ki, kurdu üstü suvaçları bu adamdı. Dime, yalakaç adamdı görmeken mi sandıp da? Dese bu piç yetermiş ki, yalakaç adamdı kurup görmeken ben o. Pullu katıyı zaman veren çünkü her an bu durum ben. Ortalar, bana her kili yiğitler bu.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
0: İngiliz Corner.
3: Uff, hava cüdeyem sipket vatti.
2: Ha, nimas ne tasar, sıyam tellep gittim.
3: Ne zoha işittim mi, dem aşkullar 60 derece geçe su bolarken.
2: Yok e?
3: Nima ishi olmaysan, nima man senga 1-2 marta yolg'on gapirganmanmi?
2: Yolg'on emas, 1-2 marta rost gapirganmanmi degan. Aslida o'zi rostdan ham dam olish kunlari 60 daraja issiq bo'lar ekanmi?
3: Ha, rostdan. Shanba kuni 30 daraja, yakshanba kuni ham 30 daraja. Kelasi 60 daraja ko'rdi.
2: Bori, kel, seni gapingga ishonamanmi?
3: Nazosh, bilasanmi, men yoshligimda yosh va chiroyli edim.
2: Ha, endichi, nima endi faqat yoshliging qolganmi?
3: Yo'q, nima deyapsan? Hozir naborot, qarvotgan bo'lsam ham chiroyli oyim hali joyida. Senga o'xshab, ham qarib, ham yoshligimdan ajralib o'tganim yo'q.
0: 2 dugona.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Hani bu kadar bilen boya ne meni geple şikayet edin?
2: Vosteki uzçı şunakangi zor boleyken. Yaşlı gidiyorki o bram akıllı bugeneken, bram akıllı bugeneken.
4: Ne o'z yetdim bu gap bilan senga?
2: Ha? U bilan gaplashganimdan keyin o'z yetdi, boshqa kim ham aytardi?
4: Tak, demak hali ham aldoqchilik odati qolmabdi-da, ya?
2: Tushunmadim, nima deganingiz?
4: Ozoda bilasanmi, uchi bir marta qamalib chiqqan.
2: Voy, yo'q, shunday aqlli bola qamaladimi? Nima qamalgan?
4: Aqlli, aligi maktabda fizika darsiga kirmaganligi uchun qamalgan.
2: Yo'q, vostaga shu yerda yolg'on gapiryapsiz. Bitta darsga kirmagani uchun qamaladimi odam?
4: Qamaladi. Chunki u fizika darsining o'rniga saytkar mekanikaga kirib, o'g'irlik qilgan. Shuning uchun qamashgan.
2: Aha,
4: shunaqa.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç
1: Bemor, vıraç huzuruda.
2: Doktor, bana bir yerim şunaka ağır yaptı.
1: Yok.
2: Kana, yeşilinçe tekşiramız. Ye, ne var siz bana gelpim geçiyor mu yapsın?

0: Öğrenmiş ama rahmetli uşak için işle birle yapma desem.
1: Kirlama?
0: Koy. Sumalayı da ol de.
1: Nara gitsiyem? No. Sındırıp kot depte batırı olup şimdi çile geneken. Bunu diyem kuzudan şu açıcıdan yol şartılıp gitken eken.
0: Haligi. Sen ne mege yığla yapsan dese? O işi ammanı kuş edip sana mülk gitmegenin alam kıl yığla yapman.
2: Sen gömme ustaları.

0: geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da.
2: Fıldır geç.
3: Bemarı kan basımını ölçeyle.
4: Kan basımı yakşı.
3: Yakşı yakşı. Skapel. Mane. Dokya.
5: Mane.
3: Kol kapım.
5: Mane.
3: Spirt.
5: Mane.
3: Yana spirt.
5: İ. Mane.
3: Yana spirt.
5: İ.
3: Hemen spirt. Yakşı adamıdır. Joy cennette bulsun. Al ile.

0: Güldürgeç.
1: Sanitar Sodmonov.
2: Eşitaman.
1: Ana o 5. paladadaki boru, masin morka borta şeyle.
2: Hop baladı.
1: Palaket.
3: Doktor.
1: Ha?
3: Hacet hanaya akırın.
1: Gavraç, morka dedi mi? Morka, biz olta bulmayın.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Bizi de memiz çok kızık oladı. Toylarımızda bize kızık oladı karayın. Reis oradan çıkıp toyda başkaladı. Bir tanesi ki söz birerdi. Ümrüzge söz kukuladı. Bunun için kukuladı. Nöbet sanatkallığı birerdi. Sanatkallar ortaya çıkıp tarını kolga oladı da. Şu direnge tıkızıp koydu mu hudağını urganı şu. Taşkarlı adam komiydi. Hemme duvaydı ortada toplam oladı da. İndi oyundu karayın. Kanaka müzike buluştan kattı nezer. Aaaaay! Menajda kadar oynaydı. Ha onu bilge adam oyuna çöp dedi böyleydi. Aga Brajiden mihman kıyamasa bunda kanat duruyor. Oy oy. Bunlardan burgu talep çekildi dedi Menajda oldu. İndi meyli onu hem koruyun. Yigitler de kulağa gelip girmeydi. Bunlar çıkıp oyunu oradı. Bu kızlar gene mi var? Onlar hem ortaya çıkıp oyun. Cık dolu adam. Hiç buruluş ilacı yok. Ham yok dolu çamadan o. Oy. İyi. Oy termeyle abi. Oy timak takım var ya. Adam ko buruluş ilacı yok. Haa zorları var. Şimdi şimdi geledi. Yapon sıkıların bamın çumanca. Hayran kalası değil. Çok kızık. Şimdi orada şu an kolda götürüş ilacı yok. Hadi kaçtık kolumu götür olayım. Mezze vayi. Kaçmakta kolumu kovarın götür olayım. Ah mezze. Hadi kalıysan. Mekara yigitin kepti mi? Yok kim yaptı? Öyle mi? Tör oyem kepti demiş karın ha. Onu hem koruyun. Bola ermeye barıp kendine yürüyüşü özgürüp kaladı. Broga kap vermeydi. Abşi baladın oyda yürüyüştü karın. Çağırsa bana şürük. Ölse bir nesah. Yürüyüştü karın. Bana aşağı uğradı. Bunu hem koruyun. Bu mikrofonu o şey ikide palkası var. Bunu sana bunu zancırda ütküzü var da. Bunu adam uğradımış. Her zaman da kuruk özlem oynatıp koyadı. Ha! Bana aşağı uğradı. Çok kızık o. Bunu demedi gene kendim. Öyle hap görürsen bu karate de gönderse bir şey. Ha karate sözüm özün gibi. Benim şahmat ismen. Buna yürüme yapak o. Ha karate ismen buna yürüdüğüm olsa bizi kalhoşçu bir içerek kızlarımız koca çıkmalı. Biz kalhoşçu yakamız. Uçtan yürüyüş gelelim. İyi zor o ha. Ha indi onlar ona kadar yürüdüğüm olsa bu novoy akalarımızı biz novoy yakamız. Söyürsün mü? Onlar onunla öğretirken bu samsapaz akalarımız, biz samsapaz akalarımız. Kelen, tıttası bir son mu oldu? Ha, şimdi onlar onunla öğretirken bu bir ekte aleyhi firmada işleyen kızlarımız, biz firmada işler akalarımız. Değil mi ona yürüyüş kereyim ha? Ne bana çoğuz yapsan? Buna kadar dünya cinli konayla mı gitip kaladı? O şey cinlilerim özümüzde hoşçakalın bunlarken, şarkı tam bulmasın akarayın. Bir cinliden yavam atı çekildi, beni vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr deb burganmish. Ye? Voy nomarti yaxshilikni bilmaydigan ahmoqay. Agar yana bir marta chaqsang, qolganiga pira ketasan deb sekin jey qo'yib qo'yibmish qarang. Bir jinnining umridading zuma shotka ko'rmagan ekanda yo'lda shotka topdi. Qo'lga olib bunday qarab, "Ye, vey, umrim bino bo'lib endi birinchi marta ko'rishim. Bilasan, masalan, jun chiqqan deyarmish qarang-a."
0: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. İyi, Xudo.

0: tapmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz topkenimden kubrak yok attım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Üyelmey ana deyip kelişim kebap.
1: Balamla esregin Allah'ım diye tümleri tınmestan kılar dualar. Bizde vardır cennet kalıtı, ne kadar bahtı.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Ufaklar sizlere bir soru değil, topuşma.
2: Hoş, kanaka sorunuz var ki?
1: Enice kofiyeli topuşma kılı oturmazsan, o diye bir soru topuşma. Hani kız bolanın sumkası da ne mi bu miydi?
2: Ooo, yakşı soru. Kız bolanın sumkası da ne mi bu miydi? Variantlar var mı?
1: Ha, variantlar. Sadırak kılış gerek ya.
2: Sadırak, bir yordam gerek. Bu kıyım bu.
1: Hoş. Boş harfi sizlere o soruları sadırakı veriyorum. Boş harfi P bilen boş harfi.
3: P. Ha, toptum.
1: Boş.
3: Kız balanın sümkesi de paypoğ bu muydu?
1: Demek ki paypoğ bu muydu?
2: Ha, uyga biletken bu işim günü. Bozordan.
1: Bozorga düşken pulikken.
2: Toptum.
3: Kani.
2: Pomidor.
1: Pomidor. Bu işim günü.
2: Kız balanın sümkesi kanakası pomidor bunun.
1: Aynı sop boygandır. Bu işim günü pomidor.
2: Piyaz bu muydu bu mesela?
1: Piyazan bu işim günü.
2: Demek ki.
1: Aynı. Açış çok bir o pomidor. Piyaz.
2: Ay.
3: Ben topkem deyip oldum da. Şu prativa gaz bu muydu?
1: Uyan bu işim günü. Darslar harbiyden keletgan bo'lsa sumkasiga sola olib, bo'lishi mumkin protivegas.
2: Pomada bo'lmaydi, pomada.
1: Pomada bo'ladi, yo, harbiyda qiz.
3: Qiz bolaning sumkasida pomada bo'lmaydimi?
2: Uyda qolishi ham mumkin.
3: Nima bo'lishi? Qani. Ha, parosat bo'lmaydi.
2: Ya, o'chirib o'zingni. O'zingda yo'q, sumkada ham bo'lmaydimi?
1: Topdim. Qiz bolaning sumkasida pistolet bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Erini ikkinchi xotin bilan ko'rib qolgan bo'lsa, pistolet ham bo'lishi mumkin. Pulmat. Pushkin bo'lishi mumkin.
2: Parashutdan bo'lishi mumkin.
1: Mumkin.
2: Aka, to'g'risi qiynalib ketdik. O'z javobini ayta qoling.
3: Javobini ayting.
1: Topolmadinglarmi?
2: Topolmadik.
3: Yo'q, topolmadik.
1: Qiz bolaning sumkasida paryatka bo'lmaydi.
2: Paryatka?

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: İki dost köçede çuraşıp olupdı. Aylanıp aylanıp ki bir maza kılıp bir gün bir küve horlikli edip barga kırışıptı. Barga kırışsa birinci çergiden sorabdı. Sen ne içesen?
2: Ağayın, manda pul yok. Sen ne mi büyürsen uşanı şuraman.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ayy Ozo'da. Hıy Ozo'da.
5: Katkı umut kaldım hıy.
2: Vay vay vay vay vay.
4: Ozo'da ne bana yeri yuttu mu Ozo'da?
2: İlk hodayım iyi bizden uyumuzda erkin zatı yok umuman.
4: Azaş, Ozo'da.
2: Uff, ana bir tanesi çakırı attı.
4: Ovaz yine mi çıkmıyordu? Boyuttan beri çakıramı. Yani işini açıp bir padolga şükürtken engeleyim mi?
2: Ano, haligi.
4: Ne mi haligi? Yüdüki narsalarını kimdir kırıp umarıp geçsen bilmiysen.
2: Haligi vostaki ma...
4: Et tövbe.
2: Vostaki uzizçi uziz.
4: Ben kara Ozo... Ya? Ozo, anı dördüge koynayayım, kanı dördüge koynayayım.
2: Vay, ben kattan bilemem, vostaki uyumuzge oğru kırıptı.
4: Vay, uyumuzge oğru kırsa. Sana kofte yenimi, kalgötke yenimi, asıl bu miydi mi? Mana koynayayım bana değil mi?
2: Şimdi ne zaman bakırsınız? Ben kattan bilemem.
4: Vay, bu mesela kimge bakırıyor? Hazır bütün uyu şıpırıp gitken bu sen ne makalamız? Öyle olsan mı? Ne makalamız?
2: Vostaki?
4: Ana gazdımam yok, tufligimam yok, hamasını alıp gitti.
2: Vay vostaki siz işte.
4: Padualda ne mübareken uzun, ne mübareken?
2: Tövbe kıldım, siz aldın gap peşti.
4: Eğer ben yakara, hemen azamış bir şey alıp gitken bulsa, bana zarıl zarıl arasından hiçbir şey alıp gitken. Haydiyim ben.
2: Vostaki, turkop gürüç alıp eşiği teyge taşıp gitken eken siz. O şeylerini alıp padualda çüğüdüm. Ne mi?
4: Ne mi? Turkop gürüç? Ha? Ozo'da, uğurluğa kaçanla insap verdi.
2: Ne mi?

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Burası mı baplaptı mı? Uğuşat yanını kara.
2: Kattı mı uğuşaptı lekin?
3: Yomak bülttü.
2: Oğayını lekin koyul. Sanatini koyul. Şu buna kanka makorat koyulma gelmemde bu resmini kurup bana apetitlerim uçurup getirdi.
3: Talantı kara talantı.
2: Şu ne kadar iştahım uçurup getirdi. Yiye uğurum geldi yok.
3: Bunu yep koyuyum ki vakti de.
4: Düşünmedim. Odam mı? Kuyoşki karadan apetitli açılarken mi?
2: Kuyoş mıydı o?
4: Ha kuyoş. Hani bana öyle geldin.
2: Bize korulgan tuhumu da öyle yapız.
4: İyi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Vır kışlağının erge kışlağını kengi kışlağdan ötkenizden ki sen çaprakka tutsayız. Sen pasrakka tuttur yana bir kışlağdan ötkenizden ki on gıbır tutturup yana azgını ötüttürüp sen tepaliyi daha aşı ötkenizden ki bir de tahkiyelerde tahta ötkenizden ki bir de kışlağı var o kışlağdan ötüttürüp kengi kışlağına ötüttürüp yana bir de kışlağını sen pasrakka ötkenizden ki ikinci kışlağdan kengi kışlağının erge kışlağını kengi kışlağına üçüncü kışlağdan ötkenizden ki en ahirge kışlağda bir dekha adamı kalhoz reis çakırıp dekhoram kelip la baka akadırmış reisi olmasa oğlu tengi keledi la bey ciyandı la baka su alın reisam endi siz dipti dekhan bu adipti Moskva'ya varas hayırga Moskva'ya varas Toshkentni ko'rmagan u Moskva'ya borarmış men Moskva'da nima qilaman meni nima ekin ekanmizmi hayot ekin yo'q yo'da hammasi qurilgan mana siz ya men bormayman ya bolalarni uylashim kerak qizlarni yerga berishim kerak meni bo'lmaydi ya bu yerda dala bor ishlar bor ya kim qiladi meni o'rnimga ishda ya bormayman meni bormasangiz bo'lmaydi deb qo'liga shu turgan joyida ikkita chemadan berib ya buyog'ini cho'tkalab do'ppisini ikki marta qoqib tashlab kiygizib qo'yib poyezga o'tkazib yuborish shu ahvolda Moskvaga kelibdilar Moskvani bir aylanishib qo'yaylik a Moskva Yemas oyvo. Yo bu ajoyib bo'lgan Moskva. Imoratlar, masjidlarni qurib tashlabdi. Masjid tepasida yulduzlar yo'q, oy yo'q. Bular hali ham oy ko'rmayaptida. Xalq qayerda ekan bularni? Metroni tagida bo'lsa kerak xalq, ha? Ya, ana qiz meni imlab chaqiryaptimi? Menmi? Nima deysiz? Ya ko'zini qisyapti. Ha? Pul beray. Nech pul? 500 so'm. Nimaga? Nima qilyapti u? Shunday qilyapti-yu. He, oyog'ini ko'rsatyapti. Oyağı ağrısı kereyi, ukalatmağı çekerliyim ben gel. Ha yok ya, fikirin kursun sana ya, bora ha. Ha, çıva ya. Ha, ya, bora. Üyge telefon kıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı, üç gün digende. Ya Amerika'dan telefon kıyım, üç minütte öyle bir ışıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı. Üç saat digende çakırtır ışıptı hatanına. Hatan kayardaydın. Hatanım kallasına bir gel. Memle sigiri takıdaydım. Sigirde sarı yaptıdım. O siz korunmaya gittiniz. Bizge etmeyin Moskva'ya gittim. Bizge etmeyin gittim. Bana bir camtasını taptınız mı şimdiden? Camtasını taptınız mı? Sigiri kalaka topa bana. Kızım mı sana? Top karıma pul gidi yaptı cinli mi sana söyle? Ya, bura bir yerde kedi miydi? Tekinge çay kuyu vermeydi. Ha yo be yo uydu yatsızdı diye yaptı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da.
1: Zangama ustalara.
2: Burkun Afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İç kere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıyken işte kıp getemem. Dese bozordan bitese. Aka bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalarını bulmazsa Afandı'yam. Mutlu karası bir çetti işek durganımış. Uş işeydi şartta mini olup tapırlap kiti olsa işeydi igası oldudan yukarıcı tohta depti. Ana tinçliyim mi? Desin, kaç. Neme kaç? Ha, bu eşek maniki. Desin, bu yoldan kaç bu mani eşekim. Vay, aki kalakırsız ki buladı. Bu eşek maniki. Desin, kaç bu mani eşekim. Desin, haliki eşeği diyeceksem tohtayın. Gap buluş mümkünmez. Eğer şu eşek sizdeki buysa, sizge bir de savol. Sizde eşekiz erkek mıydı? Yok, ayol mıydı? Desin, haliki efendim neme değiştim bulmazsa. Mani eşekim erkek idi. Desin, ha bu eşek ayolum. Desin, efendim de karab. Ayol? Ha. Mani eşekim uncaligem erkek mastı demiş.
3: Sangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qor-qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayolga o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta urushyursa avtomatini o'q tugab qoldi. Yugurib borib haligi akaga o'q bering, o'qim tugab qoldi desa, ne qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Yurganimish. Yursa tur ustamda tank kibdi. Tank ham tur to'g'irlab haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb tursa tank tipa shunday ochildi-yu. Tipasidan haligi tankistan shunday chiqib, tankistan u qutiga kelgan ekan. U ham unga qarab kibdish.
3: Sangoma ustalari.

0: bugün.
1: Dinleyin. Qısqa satırdə. Mənanı anlayın. Qısqa satırdə.
2: Nariqi dünyaga ketayotib, bu dünyanı uçirib ketishni unutma.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.